Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüe FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
2: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi
3: bak televizyon hazır.
2: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
4: Kahraman!
2: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
3: Kahraman! Kahraman! Bak televizyon hazır. Uyan.
5: Abi!
2: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM. Kamu spotu.
1: Merhaba, 2018 yılından bu yana benimsenen yaya öncelikli trafik anlayışının simgelerinden biri biz olduk.
2: Şu ana kadar okul ve yaya geçitlerinin %47'sine uygulandık.
1: Ancak elbette iş bizimle kalmadı. 2019-2020 yılları yaya öncelikli trafik yılı ilan edildi. 3,5 milyon sürücü ve yayaya eğitimler verildi.
2: Öncelik hayatın, öncelik yayının sloganıyla trafik kampanyası başlatıldı. Tüm kolluk görevlilerine yaya önceliği konusunda denetim yetkisi verildi.
1: Söz konusu can kaybıysa bir çok büyük bir sayı. Bu temelden hareketle kanunların ve sürekli denetimlerin de etkisiyle 2019'da 212, 2020'de 304, toplamda 516 daha az yaya can kaybı yaşandı.
2: Kurallara uyan dikkatli yaya ve sürücülerimize teşekkür ediyoruz. Trafikte sıfır can kaybı hedefine hep birlikte ilerlemeye devam edeceğiz.
1: Yayalar kırmızı çizgimiz.
3: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeri duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüy FM Radyo Dergisi.

Sen dostumdun benim, gülünce güneşler açan. Bulutlara, rüzgara asarım suretini her akşam. Her akşam bir mektup yazarım Ararat kadar. Kayıp bir adresten geliyor sesin şimdi. Üşüyorsun, unutma. Dostumsun sen. Neredeysen orada ölmek isterim.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

bitmez cibali. Yolcuyum bir kuru yaprak misali. Rüzgarın önüne katılmışım ben. Garibim, namıma kerem diyorlar. Aslımı el almış harem diyorlar. Hastayım, derdime verem diyorlar. Maraşlı Şeyhoğlu.

0: Radyo FM'de Türk Halk Müziği Saati. Kamu Spotu.
1: Bugüne kadar kaç kişi dolandırdınız?
2: Bini geçmiştir. Aslında biz olta atıyoruz, onlar da olta atlıyorlar.
1: Avınıza nasıl yaklaşıyorsunuz?
2: Bazen bir harf değişikliğiyle internet sitelerinin sahtesini yapıyorum. Bazen de sosyal medya hesaplarına, e-mail adreslerine ya da cep telefonlarına cazip teklifler gönderiyorum.
1: Peki vicdanınız sızlıyor mu?
2: Neticede öğreniyorlar. Bir düşen bir daha düşmüyor.
1: Peki sizler nasıl korunabiliriz?
2: Uyanın kardeşim! Herkes uyansın! Kimse kimseye bedavaya binlerce telefon, binlerce lira dağıtmaz.
1: Çıkınca ararım.
3: Dolandırıcılara karşı uyanık olun. Sosyal medya, e-posta ve SMS mesajlarını iki kere okuyun, internette gezindiğiniz adresleri kontrol edin. Harf hatalarını bulun, oltaya gelmeyin. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

0: Erman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımızdan nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
1: Adyo FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Bu ülkede büyük hayaller için çarpan yürekler var. Yeni doğan her günle umuduna koşanlar var. Yüksek teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge ile yeni hedefler belirliyor. Yerli ve milli projelere heyecanla, aşkla devam ediyoruz. En büyük gücümüz bağışçılarımızın varlığı, bizlere verdiği sonsuz destekleri. Birlikte güçlenme, birlikte büyüme azmindeyiz. Hayalleri gerçek yapanların izinde bu başarı hepimizin. Bu gurur Türkiye'nin. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.

QFM. Gönlün mabedimdir ömrüm, al senindir gördüm, gözüm

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Kan, herkesin her zaman ihtiyacı. Düzenli kan bağışı yapalım, zor anlarda ihtiyaç sahiplerinin yanında olalım. Yardımsever olmak kanımızda var. Adıyaman Üniversitesi olarak Türk Kızılayı'nın kan bağışı çalışmalarını destekliyoruz.

Örnek şahsiyetlerin bu bölümünde Gazali'den bahsedeceğiz. Asıl adı Ebu Hamid Muhammed bin Muhammed'dir. 1058 yılında İran'ın Horasan bölgesindeki Tuz'da doğmuş olup, doğduğu kasabaya nispetle Tusi diye anılmakla birlikte Hüccetül İslam lakabıyla da anılmış, fakat adını bile unutturacak derecede meşhur olan Gazali nisbesiyle tanınmıştır. Tasavvufa eğilimi bulunan babası, onu ve kardeşini dilediği gibi okutmaya ömrünün yetmeyeceğini anlayınca, bir sufi dostundan oğullarının eğitimiyle ilgilenmesini rica etmiş ve böylece Gazali, okuma yazma, Kur'an-ı Kerim'in ezberlenmesi, dil bilgisi ve aritmetik gibi alanlarda ilk öğrenimini bu baba dostunun desteğiyle görmüştür. Ayrıca gerek babasının gerekse yeni hamisinin züht ve tasavvufa eğilimli ruhi yapılarının daha çocukluk döneminde manevi hayatını etkileyerek ileride teşekkür edecek tasavvufi kişiliği üzerinde tesirli olmuştur. İleri düzeydeki öğrenime 1073 senesinde fıkıh dersleri alarak başlayan Gazali, daha sonra Gürcan'a giderek burada fıkıh ve hadis okumuştur. 5 yıl süren Gürcan'daki öğreniminden sonra bir kafile içinde Tuz'a dönerken soyguncular tarafından yolları kesilerek her şeyi alınınca eşkıyanın peşine düşmüş ve reislerinden hiç olmazsa ders notlarının geri verilmesini istemiştir. Eşkıya reisi bilgileri hafızasına yerleştirmek yerine kağıtlara bırakmasından dolayı onunla alay ederek notlarını geri vermiş ve bu eleştiriyi Allah'ın bir ikazı sayan Gazali, 3 yıl içinde notların tamamını ezberlemiştir. Gazali 12 yıllık öğrenimi süresince başta fıkıh olmak üzere hadis, akaid, gramer gibi geleneksel bilgi dallarında iyi yetişmiş olmasına rağmen bu alandaki ilmi seviyesini daha da artırmak için 1080 yılında Nişabur'a giderek buradaki Nizamiye Medresesi'nde öğrenimine devam etmiştir. Nişabur'da gayet sıkı geçen bir öğrenim süresince Şafii fıkhı, hukuk ekolleri arasındaki tartışma teknikleri, cedel, akaidle fıkhın kaynakları, mantık, hikmet ve felsefe alanlarında parlak bir alim olarak yetiştikten sonra bütün bu disiplinlerde sağlam bir formasyon kazanarak kısa zamanda bütün arkadaşlarını geride bırakmış, hatta öğretim faaliyetlerinde hocasına yardım etmiş ve sonuçta eser telif edecek düzeye ulaşmıştır. 1085 yılında Vezir Nizamülmülk'ün, alimlerin, din büyüklerinin ve edebiyatçıların buluşma yeri olan karargahına gitmesi, Gazali'nin hayatında önemli bir dönüm noktası teşkil etmiştir. Bu ortamda geçirdiği 6 yıl içinde iyi yetişmiş ilim ve fikir ehlinden faydalanmanın yanında, yaptığı ilmi müzakere ve tartışmalarla başarısını ve ününü artırma imkanı bulmuş ve böylece 1091 yılında vezir tarafından Bağdat Nizamiye Medresesi müderrisliğine tayin edilmiştir. Gazali, geniş çaplı inceleme ve araştırmasının son halkası olarak tasavvufu ele almış, tasavvuf büyüklerinden intikal eden mirası tetkik etmiş ve böylece elde edilmesi mümkün olan bütün bilgileri kazanarak önde gelen mutasavvıfların nazari mahiyetteki görüş ve düşüncelerinin külhüne vakıf olmuştur. Gazali'nin kelam, felsefe, batınilik ve tasavvuf hakkındaki son çalışmaları onun zihin ve ruh dünyasında bir bunalıma yol açmış ve giderek fizyolojik rahatsızlıklara sebebiyet vermiştir. Tabiplerin uyguladığı ilaçlı tedavinin sonuç vermediğini görünce medresedeki mevkiini kardeşine bırakıp Şam'a giderek inzivaya çekilmiş ve 2 yıla yakın süren bu dönemde baş eseri olan İhya-u Ulûmiddin'i yazmıştır. Ahlak konuları yanında tasavvuf, kelam ve fıkıh konularını da kapsayan bu önemli eserin her bölümünde önce konuyla ilgili ayet ve hadisleri verdikten sonra ehl-i sünnet akidesine bağlı mutasavvıflardan ve diğer İslam alimlerinden nakiller yapmıştır. Fıkıh, kelam, tasavvuf, felsefe, eğitim, siyaset, ahlak gibi ilimlerde söz sahibi, İslam bilim ve düşünce tarihinde eşine az rastlanır bir alim olan Gazali, bu çok yönlü ilmi kişiliği sayesinde İslam toplumunun ahlaki açmazlarını görmüş ve söz konusu bu eserinde bunlara çözümler üreten zengin bir ahlak düşüncesi ortaya koymayı başarmıştır.
Bundan sonra da hac farizasını yerine getirmek için Hicaz'a gitmiş ve sonrasında Nişabur'a dönerek Nizamiye Medresesi'nde tekrar öğretim görevine başlamıştır. Ancak sağlığının hocalık faaliyetlerini zorlaştıracak ölçüde bozulmasıyla 3 yılı aşkın bir süreden beri ifa ettiği resmi görevini bir defa daha bırakıp Tuz'a dönmüş ve burada evinin yanında fukaha için bir medrese, sufiye için de bir hankah yaptırmıştır. Ömrünün son demlerini ders okutmak ve eser yazmakla geçiren Gazali, 18 Aralık 1111 tarihinde vefat etmiştir. Örnek şahsiyetlerde Gazali'den bahsettik. Sonraki bölümde hoşça kalın.

Örnek Şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı, hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Ülkemizde her gün milyonlarca ekmek israf ediliyor. Bu israf ülkemizi milyonlarca lira zarara uğratıyor. Ve dünyada milyonlarca insan aç uyuyor. Onlardan biri de siz olabilirdiniz. Bir lokma ekmeğe muhtaç olmamak için ekmeğimizi, geleceğimizi israf etmeyin.

Bugünkü programımızda Muhammed Sultan Hücendi'yi anlatacağız. Türkistan menşeli yakın dönem din alimi Muhammed Sultan Hücendi, 1880 yılında Tacikistan sınırları içerisinde kalan Hucent'te doğmuştur. Küçük yaşta okuma yazmayı öğrenip Farsça ve Türkçe yazılmış birçok eser okumuş, ardından Arapça dersleri almıştır. Daha sonra medrese disiplini içinde bir yandan Arapçasını geliştirirken, bir yandan da temel İslami ilimlere ait klasik eserleri okumuştur. İslami ilimlerde derinleşmek amacıyla çeşitli seyahatler yaparak Hokand ve Buhara gibi önemli ilim merkezlerinde bazı alimlerin derslerine katılan Muhammed Sultan, 23 yaşına geldiğinde gerek Mavera-ün-Nehir'de gerekse Rusya, Afganistan ve Çin Türkistanı ile Hindistan'da din ve tasavvuf anlayışına bidat ve hurafelerin karışmış olduğunu görerek bu durumu eleştirmeye başlamıştır. Ancak kendisine tepki gösterilince Hicaz'a gitmeye karar verip 1905 yılında ülkesinden ayrılmış ve hac farizasını ifa ettikten sonra Mekke'de kalarak Abdurrahman el-Mağribi'den başta Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim olmak üzere önemli hadis kitaplarını okuyup icazet almıştır. Aynı zamanda tasavvuf kaynaklarını inceleyerek Nakşibendiliği sünni ilkelere en uygun tarikat olarak görmüş ve Nakşibendi ulemasından Masum bin Abdürreşid'e intisap etmiştir. Hayatının daha sonraki dönemlerinde de genel olarak bid'at aleyhdarı olmuş ve hurafelerle mücadelede önemli başarılar sağlamıştır. Mekke'de uzun yıllar ikamet ettikten sonra bir sürede Medine'de kalan Muhammed Sultan, burada bazı alimlerden çeşitli dersler okuyup icazeti almıştır. Ardından gittiği Şam, Beyrut ve Kudüs'te alimlerle görüşmüş, daha sonra Kahire'ye geçip burada Selef ulemasının binden fazla eserini temin ederek Hucend'e dönmüştür. Babasının bıraktığı servet sayesinde ilmi çalışmalarını rahatlıkla sürdürürken özellikle Mısır'dan getirdiği eserleri incelemeye ağırlık vermiştir. Rusya'daki 1917 ihtilalinin ardından Bolşevikliğin gerek niteliğinin tam olarak anlaşılamadığı ilk dönemde şehirlerdeki eşraf ve ayan arasında seçilerek oluşturulan Şura-i İslamiye'nin genel başkanlığına getirilen Muhammed Sultan Hucendi bu sıfatla birçok defa Moskova'ya gidip gelmiştir. Fakat ihtilal yönetimi hürriyet, adalet ve eşitlik gibi sloganlarla iş başına gelmesine rağmen çok geçmeden durum değişmiş ve Sovyet idari kademelerindeki Müslümanlara baskı yapıldığı sırada tutuklanmıştır. Bir müddet sonra serbest bırakılmışsa da 1925'te yeniden hapsedilmiş ve yine serbest bırakılmış, ancak bir müddet sonra üçüncü defa tutuklanmış, bu kez de hapishaneden kaçmıştır. Uzun ve meşakkatli süren yolculuğunun sonunda Bombay'a geçip bir süre Hindistan'da kalmış ve 1935 yılı hac mevsiminde Mekke'ye gitmiştir. Vefatına kadar burada kalarak Mekke Darül Hadisi ile Mescid-i Haram'da müderrislik yapmış ve 1960 yılında vefat etmiştir. Hayatını şer'i bir delile dayanmayan her türlü inanç, ibadet, fikir ve davranışla mücadele ederek geçiren Muhammed Sultan Hucendi, bu hususta Arapça, Farsça ve Türkçe olarak pek çok eser kaleme almıştır. Aynı zamanda çeşitli dergilerde ıslah, kadın, din ve ekonomi, Rus mezalimi ve Rusya'da cereyan eden gelişmelerle ilgili makaleler yazmış ve yayımladığı hatıralarıyla bilhassa ihtilal sonrasında Doğu ve Batı Türkistan'da Rus mezalimi altındaki diğer Türk ve Müslüman unsurları uyarmaya çalışmıştır. Bugünkü programımızda Muhammed Sultan Hucendi'yi anlattık. Bir sonraki programda buluşuncaya dek esen kalınız.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.
1: Kamu spotu.
2: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
3: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

0: Efendim, bizim için dostluğun, arkadaşlığın, kardeşliğin ayrı bir yeri var. Zira müminler ancak kardeştir. Kardeşlik bir kan bağı değil sadece. Kardeşlik aynı davaya, aynı gönülle, aynı samimiyetle gönül vermektir. Allah'ın ipine topluca sarılan herkes kardeştir. İman kardeşliktir ve kardeşlik imandandır. Ayrıca arkadaşlık da önemli. Yani kardeş olmak, arkadaş olmak anlamına gelmiyor. İman eden ama birbirlerini hiç tanımayan insanlar da kardeş kabul edilir. Din kardeşi, İslam kardeşi, iman kardeşi gibi. Ama arkadaşlık denilen şey çok daha başka. Bir yakınlık, bir beraberlik, bir sıcaklık, muhabbet, sevgi, saygı gerektiriyor. Birlikte vakit geçirmeyi, konuşmayı, iş yapmayı, yardımlaşmayı beraberinde getiriyor arkadaşlık. Arkadaşlık ve kardeşlik önemli efendim. Peki, arkadaş ve kardeş kelimelerini hiç düşündük mü? Bu kelimelerin kelime kökleri ve anlamları ne? Değerli dostlar, kardeş kelimesinin kökünde karın kelimesi var. Karın, yani gövdenin ön orta bölümü. Yani ne demek oluyor bu? Kardeş kelimesinin kökü karınsa, bu aynı karından, aynı rahimden çıkmak demek olur. O halde kelimenin asıl telaffuzu kardeş değil, karındaştır. Kardeş, karındaş kelimesinin kısaltılmış hali. Birbirinden farklı ama aynı anneden doğan insanlar kelimenin tam anlamıyla kardeş, yani karındaştırlar. Ve arkadaş kelimesi. Aslında çok anlamlı bir kelime arkadaş. Zira kelimenin kazandığı özel ve geniş anlamı destekleyen bir köke, bir etimolojiye, bir kelime anlamına sahip. Nedir bu? Efendim, arkadaş kelimesinin kökü sizin de tahmin ettiğiniz gibi arka. Arka kelimesi daş ekini alınca ne olmuş siz söyleyin? Arkadaş olmuş. Arkadaş, yani birbirlerine arka çıkan, her zorlukta, her kolaylıkta, her hal ve şartta yanında ve birbirlerinin arkasında desteğe hazır olan insanlar demek. Yani arkadaşlık tam anlamıyla arka çıkmak demek. Gel gelelim, günümüzde böyle değil bu kelimeler. Arkadaşlık kelimesini sözlüğe sorduğumuzda bize iki tanım yapıyor. Bir, birbirlerine karşı sevgi ve anlayış gösteren kimselerden her biri yaren. İki, bir ortamda birlikte bulunanlardan her biri refik. Efendim, günümüzde arkadaşlık kelimesinin temel anlamı boşaltılmış durumda. Birini tanıyor olma halini arkadaşlık olarak tanımlıyoruz. Yani tanıdık olma, tanış olma günümüzde arkadaş vasfıyla ifade edilmeye yetiyor. Bilhassa sosyal medya üzerinden birbirlerini tanıyanlar, daha doğrusu tanıdık tanımadık birbirlerini takip edenler arkadaşlık kelimesiyle bunu ifade ediyorlar ki başta bu durumun arkadaşlık kelimesinin içeriğini boşaltıp arkadaşlık kelimesinin anlamını sıradanlaştırdığı, sığlaştırdığı, basitleştirdiği söylenebilir. Bu durumda gerçekten arkadaşlığı ifade etmek için bir başka kelimeye başvuruyoruz. Nedir o kelime? Dost kelimesi, dostluk kelimesi. Efendim, arkadaş Türkçe bir kelime. Dost kelimesi ise Farsça bir kelime. Aslında her iki kelimenin anlamı da aynı. Yani şöyle diyelim, dost kelimesinin Türkçe karşılığı arkadaş, arkadaş kelimesinin Farsça karşılığı dost. İçi boşaltılan bazı sözcüklerin görevlerini üstlenecek aynı anlama gelen başka sözcüklerle ifadesi aslında zaman zaman karşı karşıya kaldığımız bir durum. Dost kelimesi de yakınlık, yarenlik, sıkı bir sevgi bağı olan insanların arkadaş kelimesinden çok daha güçlü görerek kullandıkları bir kelime. Evet, üç kelimeden söz ettik. Dostluk, kardeşlik ve arkadaşlık. Efendim, bugünlük de bu kadar. Bir dahaki programda bambaşka kelimelerle karşınızda olmak üzere. Gününüz güzel, gönlünüz zengin, kelimeleriniz bol olsun. Saygılarımla.
1: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

0: Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti Toplam Organik Karbon Cihazı ile yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Ben ve arkadaşlarım hepimiz birbirimizden farklıyız.
2: Evet, biz bir bütünün parçalarıyız.
1: Öğretmenim hep yanımızda oldu. Bizi birbirimizden hiç ayırmadı.
2: Biz özel eğitim ihtiyacı olan çocukların akranlarıyla birlikte aynı ortamda eğitim almasını önemsiyoruz.
1: Yapabileceğime inandılar.
2: Bütünleştirici eğitimin kalitesini artırarak özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin gelişimini destekliyoruz. Bütünleştirici eğitimin gücüne inanıyoruz. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Eksik değil farklı.
2: Farklı yetenekler bizi güçlü kılar.
3: Otizmi anla yeter.
4: Otizmi erken tanı yeter.
5: Otizmliği eğit yeter.
6: Otizmliği hayata kat yeter.
7: Otizmliği sporla güçlendir yeter.
8: Bütün çabamız otizmli yavrularımız ve ailelerinin hayata daha güçlü tutunmaları için.
9: Farklılığınızın farkındayız, daima yanınızdayız.
10: Otizm eksik değil, farklı olmaktır. Biz farklılıklarımızla büyük bir aileyiz.

0: bilirsin. Yağmura ateş, rüzgara bıçak, buluta kurşun işlemez. Sen de beni öyle yakıp gittin ki artık bana hiçbir adı kar etmez.
1: Bana onu sormayın.

Erman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adieu FM. Kamu spotu.
1: Piller çöpe, toprağa, akarsu, göl ve denizlere atıldığında çevreye zarar vermektedir. Atık pillerinizi biriktirip pil toplama noktalarına bırakın. Dünyanın pilini bitirmemek için Atık Piller Geri Dönüşüm Kutusu. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Unutmayın, dünya sizin eviniz.
2: Aile Rehberi. Hızlı akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, Aile Rehberi başlıyor.
3: Duyguların tanımlanması insanlığın varoluşundan beri var olan bir kavram bu duygu, ama bu kavramın içerisi gittikçe daha fazla şekilleniyor, daha fazla yeni anlamlar katılıyor, yeni boyut kazanıyor. Duygu, insanın bir otomobil düşünün, otomobilin bir motoru vardır, bir de direksiyonu vardır. Direksiyon otomobilin ne tarafa gideceğini gösterir, motoru da enerjisini verir, hız verir, motive eder. Şimdi direksiyon olmadan motor olsa nereye gideceğini bilmez. Bir yere çarpar kalır. Sadece direksiyon olup motor olmasa da hiçbir şey yaramaz. İstediğin kadar akıllı bir şoför olsun, motor gitmez. İşte duygu burada motor hükmünde. Enerji veriyor, motive ediyor, harekete geçiriyor. Ama onun hangi tarafa gideceğini insanın düşünen beyni karar veriyor. Hisseden beyni, emosyonel beyin sağ taraf, düşünen beyin, mantıksal beyin sol taraf. Yaratılıştan böyle bir bölüşüm var. Ama ikisinin dengeli çalışmasını ön beyin organize ediyor. Sağ beyin bütüncüldür, duygularla ilgilidir. Hep müzik, heyecan, sanat, estetik kaygılar hep sağ beynin işlemidir. Sol beyinde de mantık, muhakeme, analiz, konuşma, hesaplama gibi daha sayısal bir beyindir, hesapçı bir beyindir. Onun için erkek beyni sol baskındır, kadın beyni sağ baskındır. Yani burada sol beyin bencildir, hep kendi çıkarını düşünür. Sağ beyin daha empatiktir. Mesela kadınların çocuklarını düşünmesi, verici olması, fedakar olması bu sağ beyin baskınlığı nedeniyle. Sol beyinde erkeklerin ben merkezci olması, sadece bir kadın ve erkek alışverişe gittiği zaman erkek ucuz olsun, kaliteli olsun der, kadın güzel olsun, hoş olsun der. Bu işte bu beyinsel yaratılış sistematiğinden, ama kadın beynine hesaplama, mantık, muhakeme ile ilgili veriler katması gerekiyor. Erkek de beynine duygusal veriler katması gerekiyor. Bunun için ön beyin yürütücü beyindir ön beyin. Ön beyni doğru kullanmak gerekiyor. İkisi arasında denge kurmak gerekiyor. İşte duygular bu nedenle sağ beynin bir aktivitesidir. Hatta bunu şöyle diyebiliriz. Konuşurken elimde kalem tutuyorum dedim. Mesela bu kalem tutuyorum, kelime üretme sol beynin işidir. Lingüistik özellikleri, gramer, fiil çekimi sol tarafta. Ama buna anlam katmak, yani kalemin ne anlama geldiği ve kalemle ilgili duygular sağ beyin ona katar. Konuşurken insan ikisini beraber konuşur. Hatta bazı beyin hastalıklarında sol beyindeki konuşma bölgesi bloke olduğu zaman kişi hiç konuşamaz, kelime üretemez. Ama anlar, hisseder, fakat konuşamaz, müthiş sıkıntılıdır. Ama sağ beyindeki konuşma bölgesi bloke olduğu zaman kişi konuşur, çok güzel cümleler kurar, fakat anlamsız konuşur, anlam katamaz. Elmeye armut der, üzüme incir der, rastgele anlamsız konuşur. İşte beynin bu özelliği nedeniyle sol beyin, mesela konuşma güçlüğü kız çocuklarında fazla yoktur, erkek çocuklarında vardır. Hiç kekeme kız çocuğu gördünüz mü? Yok değil mi, hemen hemen. Ama erkeklerde çok kekemelik. Çünkü konuşma becerisi kızlarda daha üstündür. Konuşma becerisi sağ beynin, konuşma ritmini sağ beyin veriyor çünkü. Ve hatta anne karnındayken çocuklar üzerinde deney yapılıyor. Kız çocukları, erkek çocukları farkı bakılıyor. Kız çocukların dudak hareketleri anne karnında erkek çocukların iki misli daha fazla çıkıyor. Yani konuşma yeteneğini yaratılıştan kadınlara daha fazla annelik yapabilmeleri için konuşmaları gerekiyor. Çocuğa konuşmayı öğretsinler. Çocukla paylaşsınlar. Bu biyolojik bir ihtiyaç şeklinde var bu. Bunu yapabilmeleri gerekiyor. Bir bakıma evlilikte paylaşım önemli kadınlar için. Erkekler için daha çok çözüm önemlidir. Bir sorunun bilgi aktarma ayağı, iletişimin bilgi aktarma ayağını önemser erkekler. Kadınlar iletişimin duygu aktarma ayağını önemserler. Yani duygu paylaşmak önemlidir, yalnızlığı gidermek önemlidir kadında. Ama erkek için iş olsun, hallolsun, bitsin, ondan sonra çekilsin bir kere, canı istediğini yapsın. Şimdi bu duyguları tanımlarken duygularla ilgili son yıllarda bazı değişiklikler oldu. Daha önce özellikle Descartes'in aklı çok yüceltmesi var. İnsan düşünüyorum o halde varım ünlü sözü. Bu söze göre insan düşünüyorum o halde varım demek, yani insan düşünmek ve akıl her şeydir. Onun dışındaki duygular önemsizdir. Ahlaki kavramlar önemsizdir tarzında bir kavram ortaya çıktı. Ve bu aydınlanmanın, pozitivizmin hareket noktası oldu bu. Bunun üzerine rasyonelite, akılcılık ön plana çıktı. Aklın dışındaki bütün kavramlar dışlandı. Akıl her şeyi halleder diye düşünüldü. Evrenin sırları akılla çözülebilir diye düşünüldü. Bilim bunu kabul etti 19. yüzyılda, 20. yüzyılın ilk yarısında, ama 20. yüzyılın son yarısında ve 21. yüzyılda sadece akıl evrenin sırlarını çözmeye yetmiyor. İnsanın mutluluğu için sadece akıl yeterli değil, duyguların eğitimini ihmal etmişiz tarzında duyguyla ilgili yeni paradigmalar ortaya çıktı. Yani bu paradigma, yeni kavramlar ortaya çıkması demek, yani paradigma demek tabii bir kavramın değişip yeni bir kavram haline dönmesi, bir dönüşüm demektir. Bu duygu paradigması da şimdi şunu çağrıştırdı. Biz bazı şeyleri ihmal etmişiz. Mesela duyguların eğitimini ihmal etmişiz. Bu duyguların eğitiminin ihmal edilmesinin nereden bu bilgiye varıldı? Özellikle bakıyorsunuz insanlarda kana susamışlık, böyle sadistlik, bencillik arttı. Hatta belki insanlık tarihinde ilk defa New York Üniversitesi Adli Psikiyatri Birimi, orada bir adli psikiyatrist bir ölçek geliştirdi. Ahlaka aykırılık ölçeği. Bu ölçek nedeniyle psikiyatrinin kötüyü tanımlama yeteneğini ölçmek istiyoruz dedi. Yani hangi davranışları yaparsak insan suça, şiddete yönelmez, kötülük yapmaz, başkasına zarar vermez. Yani hastalık olmadan önce psikolojik sağlığın çünkü iki ayağı var. Birinci ayağı eksiden sıfıra getirmek, yani bir depresyon, şizofreni, psikoz, bir hastalık varsa onu tedavi etmek, ama bu yetmiyor. İkinci ayağı sıfırın üzerine çıkarmak, yaşam kalitesini artırmak, mutluluk puanını yükseltmek. Bunların yapılabilmesi için koruyucu ruh sağlığı gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün birkaç sene önce hazırladığı bir raporda, eğer önlem alınmazsa 2020 yılında dünyanın en büyük sağlık sorunu, ikinci büyük sağlık sorunu depresyon olacak diyor. Birincisi kalp hastalıkları, ikincisi depresyon. Ve burada depresyonun bir özelliği de yeti yetimi yapar. Yani kişinin iş kaybına sebep olur. Verimini düşürür, performansını düşürür ve sosyal kaybı çok daha fazladır diğer hastalıklardan. İnsan kalp ameliyatı oluyor, 3-5 gün sonra ya da bypass stent takılıyor, 3-5 gün sonra işine başlıyor, ama bir depresyon aylarca çalışamıyor. Bunun için toplumsal bir sorun olduğunu ve bunun ve intiharların ciddi şekilde, intiharın salgın haline gelmeye başladığı. Şu anda İngiltere'de trafik kazalarından ölümden daha çok intiharlı ölüm var. Yani bu ciddi bir rakam. Dünya Sağlık Örgütü bütün dünya parlamentolarına intihar önleme projesi sundu. Bazı parlamentolar bunu önerdi, bazıları bunu daha inceliyor. Ya bu intihar önleme projesi ciddi bir şekilde, ya yani insanlığın geleceğinde bir tehlike olarak gözüküyor. İntihar şimdi bir insanın yaşamak istememesi ve ölüm istemesi demek. Şimdi ya intihar derken ölüm düşüncesini üç şekilde düşünmek gerekiyor. Biri ölümü düşünmek, diğeri ölümü istemek, üçüncüsü ölüme niyet etmek. Bu üçünü ayırt etmek gerekiyor. Ölümü düşünmek intihar değildir. Ölümü istemek depresyon belirtisidir. Ölümü düşünmek depresyon belirtisi değildir. Depresyonda artar ölüm düşüncesi. Normalde insan günde diyelim bir defa ölüm aklına geliyorsa, depresyondaki kişilerde 10 defa aklına gelir. İstem dışı ölüm düşüncesi daha yoğun beyinde çağrışım yapar. Ama ölüm isteği, kişi yaşamaktan zevk almaz, enerjisi azalır. Bir bardağı şuradan şuraya almak zor gelir. Her şey boş, anlamsız gelir. Böyle daha önce kendine bakan bir kimse kendine bakmamaya başlar. Çocuğu ağlasa, yani çocuğuna kızar, bağırır, sonra da pişman olur. Böyle suçluluk, pişmanlık, yetersizlik, güçsüzlük, zayıflık. Yani düşün, çay içerken zevk alamıyorsun. Sabah kalkıyorsun, evin, hayat boş, anlamsız. İşe giderken ayakların zorla gidiyor. Böyle bir hayat yaşamak çok zordur. Yani depresyondaki bir insanın çektiği acıyı anlamak çok zor. Dışı evet. Genellikle yakınlar şöyle der işte, takma kafana, kendi kendine doktor ol, iradeni kullan, neyin eksik ki? Bu gibi sorular sorulur, ama bu kişi, o kişinin çektiği acıyı daha da artırır o. Çektiği çileyi daha da artırır. Şimdi böyle bir insan düşün, eğer gelecekle ilgili ümit duygusunu da kaybettiyse, ya ben şu anda 30 yaşındayım, bir şey zevk vermiyor, gülmeyi bile unuttum. Gülen insanlar nasıl gülüyor diye şaşırıyorum. Ben böyle yaşasam 5 sene 10 sene böyle yaşamak daha büyük acı. O halde bir an evvel öleyim, 10 sene sonra bu şekilde yaşayıp öleceğimi şimdiden öleyim diyor. Ve genç yaşta intiharlar var bu şekilde batıda. Bu neden? Çünkü gelecekle ilgili, ölümle ilgili algılamalar değişti eskiye göre. İnsan hayat sadece dünya hayatıyla sınırlı gibi düşünen insanlar ölüm konusunda böyle düşünüyor ve ufak bir depresif durumda hemen ölümle ilgili ölümde kurtuluyum tarzında bir girişim oluyor. Ölümden sonraki hayatı açıklamak tabii bizim bilimsel sınırlarımızın dışında. Yani onunla ilgili ben bir yorum yapmam din bilimcilerin işine karışmak olur. Ama mantıksal olarak düşündüğümüzde hayat sadece dünya hayatında sınırlı değil. Yani insan yoksa her şey çok anlamsız olurdu. Hayat çok anlamsız olurdu. Nasıl midemizdeki açlık hissinin varlığı, yiyeceklerin varlığı gösteriyor. İnsanda da ölümsüzlük arzusu var. Ölmek istememe var. Bu da öldükten sonra bir hayatın varlığını gösteriyor. Yaşamın varlığını gösteriyor. Hatta şöyle denebilir. Mesela diyelim bir konuda çok büyük bir istek ve talep olursa, o konuyu gerçekleştirecek bir irade ve güç varsa, o konuyu gerçekleşmiş kabul etmek gerekir. Şöyle diyelim, İstanbul'da köprüye ihtiyaç var. Bütün insanlar istiyor. Fakat köprü yok İstanbul'da. İstanbul'u yöneten idarenin gücü varsa o köprüyü yapar. Artık o köprüyü var kabul etmek lazım. Çünkü büyük bir talep ihtiyaç oluşmuştur. Şimdi bakıyorsunuz bütün insanlarda ölümsüzlük arzusu var. Ölmek istememe var. Yani en materyalist insan bile öldü yok oldu toprağın altına çürüdü dedirtmiyor. Ebedi istirahat yağına tevdi edildi. Huzur içinde yat deniyor. Yani insan ölmek, ölümsüzlük arzusu var insanda. Bu bütün insanlardaki bu ölümsüzlük arzusu, ölümsüzlük isteğinin varlığı, bir de evreni yaratan bir güç var, yaratıcı var. Her şeyi bilen, her şeye gücü yeten, her şey kontrolünde böyle bir tevhid sahibi bir güç. Bu güç eğer öldükten sonra bu kadar insanların arzusunu göz ardı ederse anlamsız olur yaratılış. Bu kadar insanlara talebine karşı vermek istemeseydi istemeyi vermezdi. Demek ki öldükten sonra yaşamayı vermek istemiş ki insanlar da onu isteme duygusunu vermiş. Yani yaratıcı var ki var, insanlarda bu duygu da var. O halde akıl yürütme yöntemiyle öldükten sonra hayatın olduğunu çıkarabiliriz. Bu halde depresyona giren bir insan bile ölümden sonra yaşam olduğunu, yaşamın hayatın bir sınav olduğunu düşünürse depresif durumda ölüm düşüncesini kontrol edebilir. Yoksa ölüm düşüncesini kontrol edememek imtihanları ciddi artırıyor. Batı'nın yaşadığı kaos da burada. Yani çünkü şu anda dünyasallık çok fazla ön plana çıktı. Yani sekülerizm var. Sekülerizm demek dünyadan başka bir hayat olmadığını düşünmek demek. Her şeyi dünyevileştirmek demek. Bu dünyevileştirmenin bedelini ödüyor Batı şu anda. İntiharların artması, depresyonun artması, insanların zengin ama mutsuz olmaları ve duyguları yeniden keşfetmeye ihtiyaç hissetmeleri aslında sekülerizmin bir sonucudur. Bunun muhakkak sorgulanması gerekiyor ama halen bunun farkında olmayan acaba bir virüs mü var depresyon yapıyor diye araştıranlar var. Çünkü öldükten sonra yaşamın sorgulamasını yaparsa insan sorumluluk gelecek tabii. Yani kendi istediği gibi özgür olmayacak. Hesap vereceği bir makam çıkacak ortaya. Bu hesap vermek istemeyen insanlar bunu görmemek istiyorlar. Öldükten sonra yaşamı veya karşı bir yani bir yaratıcı var ona karşı sorumluyum duygusunu hissetmiyorlar. Çünkü beni inorganik maddeler yarattıysa onlar benden hesap sormayacağına göre gizli olarak canımın istediğini yaparım diye düşünüyorlar. Bu duygu kalkıyor. Bu nedenle intiharı önlemede kişinin inançları çok ciddi bir güç veriyor insana. Bu inançların zayıflaması intihar düşüncesini, duygusunu ve niyetini artırıcı etki yapıyor. Tabii insan diğer canlılardan farklı olarak insanda beyinde aktif hale geçen bir gen var. Varoluş kavramı ile ilgili yani ölüm kavramını sorgulayan gen var. İnsan dışında hiçbir canlı ölümün farkında değil. Öleceği konusunda algılamaya sahip değil. Öleceğini düşünen tek varlık insan. Zaman kavramını tek bilen insan. Bununla ilgili kodlanmış gen var. Bu genetik yapı nedeniyle insan sadece yaşadığı anı düşünmüyor. Geleceği düşünüyor, geçmişi düşünüyor. Bu düşünce nedeni öleceğinin farkında, varoluşun farkında, varoluşunu sorguluyor. Bu da insanı yetersiz olduğunu hissettiriyor. Güçsüz, zayıf olduğunu hissettiriyor. Çünkü dışında mutlu olmak istiyor ama mutsuz eden birçok sebep var. Gökteki bir kayan yıldız bile bir tehlike gibi düşünüyor. Yolda giderken başına bir saksı düşebilir, bir trafik kazası geçirebilir, bir virüs girip onu çok kötü hasta edebilir. Yani tesadüfen her şeyin var olduğunu düşündüğü zaman büyük bir korku ortaya çıkıyor insanda. Yani bu korku nedeniyle insan güçsüzlüğün zayıflığını fark ediyor ve mutlu olmasını kendi kendine yok etmiş oluyor. Çünkü yani dağdaki çoban olsa kolay. Yiyer, içer, yaşar. Ama akıllı insanın özellikle böyle durumları sorguladığı zaman ya bir virüs gelip beni hasta ederse ne yaparım diyor. Duygu çünkü eğitilmesi gerekir. Duygusuz hayat, yaşam mümkün değil. O zaman bir şekilde bitkisel bir yaşam gibidir o. Ama duygunun olması hayata renk katar ama duygunun eğitilmesi hayata güzellik katar.
2: Aile Rehberi programında psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ı dinlediniz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Aslında aklıma geldi. Ama üşendim. Zaten yakın mesafe. Hemen gider dönerim dedim. Takmadım. Bir şey olmaz diye düşündüm. Ama oldu. Şimdi keşke, keşke diyorum, o kemeri taksaydım.
2: Keşke dememek için emniyet kemerinizi takın.
3: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
4: Zaman eriyor vakitsizlik kabında. Nefeslerin hesaba döküleceği güne yaklaşıyoruz, adım adım. Bu hayat sadece bana ait düşüncesiyle geride bırakıyoruz tekrar olmayan biricik ömrümüzü. Okul yıllarımız, gençlik dönemlerimiz, tam bir yetişkin olduğumuzu düşündüğümüz yıllarımız, hayatımızın her evresinde arkadaşlar ediniyor ve onlarla birlikte gelişip farklılaşıyoruz. Çünkü insan dostları kadar büyür, onlar kadar gelişir. Biriyle dost olmak, geleceğimizi ona emanet etmek demektir. Tecrübelerimizin, ilgi alanlarımızın ve ahlakımızın dostlarımızla gelişerek şekillendiğinin farkında mıyız? Dost ve arkadaş, her ikisi birbirinden farklı kavramlardır. Peki dost nasıldır? Nasıl olmalıdır? Kimdir? Her dost arkadaşımız olabilir. Fakat her arkadaşımız dostumuz değildir. Çünkü dostluk yüce bir makamdır. İyi ve kötü günlerinizde hep yanı başınızdadır. Allah için nasihat verir. Sizin ebedi alemde mahzun olmamanız için gayret sarf eder. Yüreği temiz, düşüncesi güzel, kelamı şifadır. Dost, hata ve kusurlarınızı yüzünüze vurup mahcup eden değil, tatlı lisanıyla yol gösterendir. Vefalıdır. Dostluk, vefa üzerine kurulu sağlam binadır. Bu sebeple gerçek dost, kendisine yapılan iyilik karşısında teşekkür eder. Yapılan iyiliğin kadrini ve kıymetini bilir. Tohum ekildiği halde meyve vermeyen topraklar nasıl emek ve gayreti telef ederse, vefasız dostlukta ömrü heba ve telef eder. Doğru yollar yanlış dostluklarla yürünmez. Tökezler ve elinde sonunda yoldan da mahrum kalırız. Yüce Rabbimiz bu konuda Duhan Suresi 41. ayette, "O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz, onlara yardım da edilmez" buyurmuştur. Nasıl bir insan olmak istiyorsak dostumuzu da ona göre seçmeliyiz. Çünkü onun güzelliği hava gibi gönlümüze, kalbimize nüfuz eder. Bir bakmışsınız, siz de onun gibi olmuşsunuz. Fikirler, duygular, düşünceler, her şeyden önemlisi ahiretimizin teminatı, iman ve amellerimiz bile zamanla dostumuza benzer. Hayatımızın yanlış insanlarla harcanacak kadar ucuz ve basit olmadığının farkında mıyız?
3: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: birlikte aşalım. Emniyet kemerini bağla.
1: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.
2: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Ben Doktor Halil Sur. Bir radyo hastanesi programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlerle kalp krizi üzerine konuşacağız. Kalp krizi nedir? Miyokard enfarktüsü de denilen, tıpta sıkça kullanılan tabiriyle EMI'da denilen ve kalbi besleyen damarların tıkanmasıyla kalbi kendi dokusunda, kas dokusunda meydana gelen oksijensiz kalmaya bağlı oluşan hasarlardır. Burada kalp kası yeterince oksijen almaması sonucunda geriye dönüşümsüz olarak hasarlanma, nekroz dediğimiz oradaki dokunun zedelenmesi söz konusu olmaktadır. Kalbe kan akımını sağlayan atar damarlarda kolesterol ve yağ gibi maddeler damar duvarlarına birikerek plak dediğimiz oluşumlar yapmaktadır. Bu plaklar zamanla bu damarların iç hacmini daraltarak içerisinden geçen kanı azaltmaktadır. Daha sonra bu plaklar büyüdükçe yüzeyinde çatlaklar oluşmakta. Bu çatlakların gelişmesiyle de kanın burada hızı ve sirkülasyonunu geçmesine bağlı olarak pıhtılar da bu olayın üzerine eklenmektedir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda ise kalbi besleyen damarlarda tıkanıklık oluşmakta ve kalbin o bölgesindeki kas dokusunun beslenememesi, oksijenin gidememesi ve buna bağlı olarak da kalıcı olarak zararlanma söz konusu olmaktadır. Böyle bir durum olduğunda kişilerde neler olmakta? Ölüme varan sonuçlara kadar giden bu tabloda şiddetli göğüs ağrısı, bulantı, kusma, terleme, bazen bayılma, bilinç kaybı, tansiyon yüksekliği gibi kola, omuza vuran ağrı, şiddetli ağrılar söz konusu olmaktadır. Eğer zamanında müdahale edilmezse, bu damar açılmazsa veya bir şekilde kalbin beslenmesi sağlanamazsa bu hasarlardan dolayı kalp dokusunda fonksiyon kaybı ve hatta ölüme kadar giden tablo söz konusu olmaktadır. Sigara içme, yüksek tansiyon, yanlış beslenme, egzersiz yapamama ve obezite gibi aşırı kilolu durumlarda bu damarların yüzeyini kaplayan plakları oluşturan yağlardan oluşan plaklar artmaktadır. Bu durum erkeklerde kadınlara oranla 3 kat daha fazla görülmektedir. Bu tabi menopoz öncesi kadın popülasyonu için geçerli. Ani ölümlerin tamamı kalp krizine bağlı gelişmez. Bir takım doğuştan olan kalple ilgili anormallikler olabilir, hastalıklar olabilir. Ayrıca aileden geçen genetik kalıtımlı olan bir takım nedenlere bağlı olarak kalp ritim bozuklukları, kalp yetmezlikleri bunları da içeren çok geniş bir yelpazede kalbe bağlı ani ölümler söz konusu olmaktadır. Kalp yetmezliğinde kalp krizine neden olan faktörler içerisindedir ve ayrıca kalp yetmezliği kendisi de kalp krizine bağlı sonradan oluşabilmektedir. Kalp yetmezliği belirtileri arasında başlangıçta hareket halindeyken nefes darlığı görülür. İlerleyen zamanlarda ise otururken hatta gece yatarken uykuda nefes açlığı dediğimiz nefes açlığıyla uyanmalar, yattığımız yastığın üzerine 2-3 kat üst üste koyarak yatmayla giden, gittikçe kapasitemizi, hareket kapasitemizi azaltan bir tablo söz konusu olmaktadır. Peki belirtileri nelerdir? Kalp krizinin sık görülen belirtileri göğsün ortasında sıkıştırıcı bir ağrının olması. Bu ağrı öyle bir ağrı ki oldukça şiddetli, hiçbir şekilde hafiflemeyen, harekette, öne arkaya eğilmekte, oturmak veya kalkmakla değişmeyen ve buna eşlik eden nefes darlığı, soğuk soğuk terleme, ayrıca baş dönmesi, tansiyon yüksekliği, ölüm korkusu dediğimiz ciddi bir korku söz konusu olmaktadır. Bulantı, kusma, huzursuzluk, öksürük de bu tabloya eşlik edebilmektedir. Göğüste başlayan bu ağrı daha sonra omuza, çene bölgesine, hatta sol kolumuzun küçük parmak ve onun yanındaki parmağına doğru şimşek çakar tarzda ağrının geçmiş olduğu tespit edilmektedir. Bazı hastalar benim parmaklarıma şimşek çakıyor şeklinde şikayetle doktora gittiği olmaktadır. Ağrı birkaç dakikadan hiç geçmeyecek şekilde, saatler hatta hiç geçmeyecek şekilde bir duruma kadar gidebilen geniş bir aralıkta sürebilmektedir. Bazı kimselerde kalp krizi sırasında ağrı hissedilmeyebilir. Buna ise sessiz kalp krizi dediğimiz durum söz konusudur. Bu daha az bir kesimde, toplulukta oluşmaktadır. Daha çok böyle diyabetli ve bir şekilde ağrı eşiği yüksek olmuş ve bunların ağrıları kolay kolay hissetmeyen gruplarda daha sık görülmektedir. Kalp krizinin belirtileri nelerdir? En belirgin kalp krizi belirtileri göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, kolay yorulma sayılabilir. Kalp hastalığına bağlı oluşan, kalbin damarlarındaki hastalığa bağlı oluşan göğüs ağrılarında tıkanıklık oluştuğu için göğüs duvarının ardından baskı yapıcı tarzda göğüs duvarına biri oturmuş gibi, tipik olarak göğsümüzün üzerine tonlarca yük varmış gibi baskı veren, bunaltan, soğuk soğuk terleten ve halsizlik oluşturan bir ağrı söz konusu olmaktadır. Bu ağrı künt bir ağrı dediğimiz batıcı tarzda olmayan, nefes alıp vermekle ya da hareketle artış ya da azalma göstermeyen bir ağrıdır. Çoğunlukla efor sarf etmekle, sinirlenmekle, soğukla ortaya çıkar. Sol kola, omuzlara, boyna, sırta, çeneye, bazen karın bölgesine ve sol kolun parmaklarına, küçük parmak ve bir önceki parmağa yayılan bir ağrı söz konusu olmaktadır. Dinlenmekle veya kalp damarlarını genişleten ilaçlarla geçen bir ağrıdır. Ama bu daha sonraları hiçbir surette dinlenmekle veya damarları genişleten ilaçları almaya rağmen geçmeyecek derecede sürekli olan bir ağrı durumuna da geçebilmektedir. Ancak bazen daralmış olan damar bölgesinde dinamik değişiklikler olabilir. O zaman ağrı istirahat halindeyken gelir ve daha uzun sürer. İlaca cevap vermez. Burada kalp ağrıları kolaylıkla kalp krizine yol açabileceğinden çok daha tehlikelidir. Çünkü sessiz kalp hastalığı dediğimiz bir durum söz konusudur. Burada kişiyi uyaran göğüs ağrısı, işte uyuşma, halsizlik, tansiyon yüksekliği, çarpıntı gibi belirtiler ön planda olmadığı için kişi kendisinde bir kalp krizi olduğu konusunda herhangi bir fikre sahip olamamaktadır. Bazen tipik kalp ağrısı olmakla birlikte başka belirtiler de teşhisi koydurabilmektedir. Örneğin daha önce olmayan bir tansiyon yükselmesi, yine daha önce yapılan bir eforu yapamama, yürürken yorulma, çabuk yorulma gibi durumlar söz konusu olabilmektedir. Bu da yine sessiz kalp krizi dediğimiz, sessiz kalp hastalığı dediğimiz durumlarda daha belirleyici olmaktadır. Çünkü burada bir göğüs ağrısı yok ama farklı durumlar söz konusu, efor yapamama gibi, tansiyon yükselme gibi, halsizlik gibi, bu durumlardan da yola çıkarak kalp krizi olabileceği konusunda uyanık olmak gerekiyor. Kalp krizinin nedenleri nelerdir? Kalp krizi riskini arttıran faktörler arasında ilerleyen yaş, özellikle 45 yaş üstü erkekler, 55 yaş üstü kadınlar, özellikle menopoz sonrası, sigara içme, kilolu ya da obez olma, aşırı kilolu olma durumu, yüksek tansiyon problemi, bunlar nedenler arasında sayılabilmektedir. Kolesterol seviyesinin yüksek olması, diyabet yani şeker hastalığı, ailede kalp krizi öyküsünün olması ve düzenli egzersiz yapamama durumlarında da yine ciddi anlamda kalp krizi için risk oluşturmaktadır. Ayrıca anjina dediğimiz kalpteki geçici olan kalp göğüs ağrılarında ise böyle bir rahatsızlık varsa ve bunun yanı sıra daha önce geçirmiş bir kalp krizi hikayesi varsa, kalp ameliyatı olunmuşsa, kalp yetmezliği gibi bir öykü varsa, kalp krizi geçirme noktasında da kişilerin uyanık olması gerekmektedir. Belirtilerin aynı olduğunda zaman zaman anjina kalp krizi ile karışabilir. Ama burada anjina ile kalp krizini ayıran önemli faktör, anjinanın en fazla 15-20 dakika gibi böyle kısa süreli bir süreci işaret etmesi, ama kalp krizinde ise bu sürecin süreklilik arz etmesi. Anjina da yine kalp damarlarını açacak bir takım ilaçlar alındığında bu göğüsteki ağrının geçmesi, ama kalp krizinde bu göğüsteki ağrıda herhangi bir azalmanın söz konusu olmaması bizi bu tanıda bu şekilde uyarma noktasında önemli ipuçları vermektedir. Peki kalp krizinde tanı nasıl konulacak? Eğer kalp krizi geçirdiğimizden şüpheleniyorsak, öncelikle bizim yapmamız gereken en yakın hastaneye acilen başvurmamız gerekir. Kalp krizi acil statüde bir durumdur. Ötelenmez. Böyle bir şeyin şüphesi olduğunda derhal donanımlı bir hastaneye, ambulansa veya bir şekildeki yakınlarımızın imkanıyla hastaneye başvurmamız gerekiyor. Burada neler yapılacak, neler olur? Elektrokardiyografi dediğimiz, kısaca EKG dediğimiz, halk tarafından da oldukça benimsenmiş bir isim. EKG yapılarak kalbin elektriksel aktivitesi ölçülür. Burada kalbin bir damarında tıkanıklığa bağlı olarak geri kalan kısmında tıkanıklığın diğer tarafında bir beslenmemeye bağlı olarak, oksijen gitmemeye bağlı olarak kalp kasında bir zedelenme söz konusu olursa, kalbin kendi tüm çepeçevre saran elektrik iletiminde bir aksama söz konusu olacaktır. Bu aksamanın kağıt üzerine dökülmüş hali EKG olarak karşımıza çıkmaktadır. EKG'ye bakarak kalbin herhangi bir damarında tıkanıklık var mı ve bu damarın tıkanıklığına bağlı olarak kalpte gelişmiş bir hasarlanma söz konusu mudur? Ciddi anlamda bize fikir verir. Bunun dışında kalbimizdeki hücrelerin içerisinde enzim dediğimiz, vücutta bir takım kimyasal olayların gerçekleşmesinde görevli olan biyolojik maddeler vardır, proteinler vardır. Eğer kalp kasında damar tıkanıklığına bağlı olarak bir zedelenme söz konusu olursa, bu enzimler vücuda hasarlı olan hücrelerden yayılmaktadır, kana yayılmaktadır ve kanda bu enzimlerin değerleri yüksek çıkmaktadır. Biz bu enzimlere kalp enzimleri diyoruz. Eğer kalp krizi yönünden şüphelenilirse, bu kalp enzimlerinin ölçümü yoluna gidilerekten de kalp krizinin olup olmadığı noktasında ciddi bir fikir edinebiliriz. Yine bir takım görüntüleme yöntemleri yapılabilir. Burada kalbin şişmesine bağlı olarak etrafını saran zarında su toplama var mı yok mu, kalbin yine tansiyona bağlı şekil değişikliği var mı yok mu, bir takım görüntüleme yöntemleriyle de kalp krizi noktasında bize ipucu verecek şekiller, görüntüler aranabilir. Evet sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Radyo Hastanesi programında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kalp krizinde tedavi ile programımıza devam etmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, Allah'a emanet olun.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adyo FM Radyo Dergisi.

Radyo FM'de Sazın Sözü. Kamu spotu. Sayın sürücüler, artık trafikte geçiş üstünlüğü yayalarda. Sürücüler kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamalı, buradan geçen yayalara durarak geçiş hakkını vermelidirler. Aksi halde kural ihlali yapan sürücülere ceza işlem uygulanacağını unutmayın. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. Öncelik hayatın, öncelik hayatın, öncelik yayanın.

0: Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: 2 milyon çalışanımızla biz büyük bir aileyiz. 60 yıldır bu topraklarda alın teri döküyor, biz bize yetelim diye birlikte üretiyoruz. Türkiye'nin organize sanayi bölgeleri olarak ülkemizin hayallerini, hedeflerini sığdırdığımız fabrikalarda bu cennet vatanın üreten gücü olmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar nice fırtınaları, zorlukları gözledik. Bu zor günleri de atlatacağız. Yeniden el ele vereceğiz, yeniden kucaklaşacağız. Güçlü ve güvenli üretim için tedbir al, çalışanını koru, üretime devam et Türkiye'm.

0: Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

UFM. Kamu spotu. Tarımsal faaliyetlerin artması nedeniyle traktörle meydana gelebilecek muhtemel kazalarda ölüm ve yaralanma risklerini en aza indirebilmek, tarımsal kazaları önlemek amacıyla çiftçilerimizin traktörlerde ROPS, ikaz lambası ve reflektör bulundurması, tarım araçlarıyla zorunlu olmadıkça gece karayoluna çıkmamaları önemli duyurulur. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu. İnternette siber tuzaklardan korunmanın 10 altın kuralı.
1: 1. Tanımadığınız birinden gelen bir elektronik postayı, linki, resmi, videoyu açmadan önce iyi düşünün. İletiyi açmış olsanız bile şüpheli e-postaların içindeki hiçbir bağlantıya tıklamayın, hiçbir dosyayı açmayın. Bu içeriğe tıkladığınızda kişisel bilgilerinizi çalmak üzere hazırlanmış bir web sitesine yönlendirilebilirsiniz.
0: 2. E-posta programınızın uyarılarını dikkate alın. Şüpheli bir e-posta aldığınızda elektronik posta sunucunuz sizi uyarabilir. Bu uyarıyı gördüğünüzde postayı yanıtlamak konusunda bir kere daha düşünün.
1: 3. Açılır pencerelerle gelen yarışmalardan uzak durun. Yarışmanın amacı sizin hakkınızda bilgi toplamak, e-posta adresinizin aktif olup olmadığını anlamak veya bilgisayarınıza kötü yazılım bulaştırmak olabilir.
0: 4. Bir şirkete kişisel bilgilerinizi vermeden önce şirketi internette araştırın. Şirketin iletişim bilgilerini, yapılan yorumları okuyun ve bir yetişkine sorun.
1: 5. Dipnotları okuyun. Birçok belgenin en altında dipnot bölümüne yazılmış, okunamayacak kadar küçük harflerle yazılmış açıklamalar vardır. Sayfanın üstünde ücretsiz bir cep telefonu kazandığınız yazabilir. Ancak dipnot kısmında aylık 300 lira ödeme yapmanız istenebilir.
0: 6. Gerçek olamayacak kadar iyi teklifleri araştırın. Normalde indirimde olmayan ürün ve hizmetleri %90 indirimle sattığını söyleyenler genellikle kötü niyetli kişilerdir.
1: 7. İnternette alışveriş yaparken satıcı hakkında araştırma yapın. Sitenin güvenlik kurallarını inceleyin. Sertifikasını ve onayını kontrol edin. Eğer alışveriş sitesi bir onay uygulamasına sahip değilse, satıcı hakkında diğer kullanıcıların yazdığı değerlendirmeleri okuyun.
0: 8. Tanıdığınız birinden sıra dışı, garip bir ileti aldıysanız onu arayarak bilgi alın. Bu kişinin hesabı bir dolandırıcı tarafından ele geçirilmiş olabilir. Önce yakınınıza telefonla ulaşmayı deneyin.
1: 9. Hediye veren yabancılardan uzak durun. Bir web sitesinin 1 milyonuncu ziyaretçisi olduğunuzu söyleyen ya da para kazanmanız için kolay yollar sunan iletiler veya web siteleri büyük olasılıkla güvenilir değildir.
0: 10. Form doldurmak konusunda dikkatli olun. Eğer biri size bir şey kazandığınızı söyler, kişisel bilgilerinizi isterse hemen inanıp formu doldurmayın. Çünkü yazdığınız bilgiler gönder düğmesine tıklamadan bile kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirilebilir.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüye FM.
1: Teslim oluyorum. Fermanımı imzaladım. Ellerine bırakıyorum sultanım. Ve alemi cihana ilan ediyorum. Seni seviyorum. Arz ederim.

0: Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüe 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüe 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlem Evi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte, hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlem evini ziyaret etmektedirler.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

Derimi Vedik başlı şairin dizelerini. Padişah

0: Kamu spotu. Sayın sürücüler, özellikle kırsal alanda otomobil ve kamyonet tarzı araçların dışında traktör ve motosikletlerde sürücü belgesiz kullanımda artış yaşandığı tespit edilmiştir. Ölümlü yaralanmayla trafik cezasından kurtulmanın en kolay yolu kurallara uymaktır. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı.
1: Adıyaman'da canlı performans.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

Bugi FM.

Radyo FM'de canlı performans. Kamu spotu. Plastik dünyada 400 yıl sürecek bir problem yaratıyor. Bu 16 kuşak eder. Plastiğin %91'i geri dönüştürülmüyor. Plastik üretilirken hava taşımacılığında kullanıldığı kadar fosil yakıt harcanıyor. Plastiklerin %99'u küresel ısınmaya neden oluyor. Deniz canlıları tehdit altında. Her yıl 1 milyon deniz kuşu ölüyor. Plastik yiyoruz. Balıkların dörtte birinin sindirim sisteminde plastik bulunuyor. Plastik içiyoruz. Musluk sularının %83'ü plastik içeriyor. Plastik soluyoruz. Mikroplastikler hava kirliliğine de yol açıyor. Bu spot başladığından beri dünya genelinde 3 milyon plastik torba ve şişe satıldı. Akdeniz'in plastiğinin çoğu Türkiye'den geliyor. Üreticiler, perakendeciler, tüketiciler. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. Plastik atıklara dikkat edin, plastik ambalaj, poşet ve atıkları geri dönüşüme yollayın, dünyamıza ve çevremize sahip çıkın.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM'de Türk Halk Müziği Saati. Kamu Spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler.
2: Yürüyebiliriz.
3: Yürütebiliriz.
4: Konuşabiliyoruz.
1: Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüya FM.
1: Sana bir buğse vermedim diye nasıl kızarsın? İstemedin ki. Beni sevdiğini nereden bildin? Bir kere olsun söylemedin ki. Sevgi bir arzu, dalında çiçek. Ne vardı öyle bakıp geçecek? Sana gönlümün kapısı açık. Gel yavaş yavaş, gir demedin ki.

bakıp geçeceğim. Sana gönlümün kapısı açık. Gel yavaş yavaş gir de.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeri duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Geçen sene bizim kız düşünceli. Dedim kızım bir derdim var anlat. Mezun olabilmesi için staj yapması lazımmış. Yer bulamamış. Düşünecek ne var? Tüm Türkiye'de staj seferberliği başladı. Oraya başvur dedim. Ben de televizyondan duyduydum. Başvurmuş. Sadece ders notları değil, sporla da uğraşıyordu. O da işine yaramış. Bir sürü teklif geldi. İstediğini seçti. Pek mutlu oldu. Stajını yaptı, belgesini aldı çok şükür.
2: Kamu ve özel sektörden işverenler staj imkanlarıyla sefer bir. Referansın beceri ve yetkinliklerin olacak. Hadi hemen başvur. Senin için sefer biriz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu Adüya FM.
1: Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Allah ve Resulullah aşkıyla yanan 3. Murat Han bir sabah namazına uyanamaz ve nefsini hesaba çeker.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımızdan nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adıyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Ol kadiri kün feyekün. Lütfedici Rahman benem. Kesmeden rızkını veren, cümlelere sultan benem. Benem ebed, benem beka. Ol kadiri hak mutlaka. Yarın Hızır ola saka. Anı kılan gufran benem. Nutfeden Adem yaratan, yumurtadan kuş türeten, kudret dilini söyleten, zikreyleten Sübhan benem.

0: Kamu spotu.
1: Abla, tıbbı kazanmışım.
2: Aferin benim akıllı budağıma.
1: Evet ama mühendislik daha iyi.
3: Olur mu canım? Tıp bu tıp ötesi var mı?
1: Var abla, mühendislik işte.
2: Mühendislikmiş.
1: Abartma abla. Mühendis olmak kolay mı?
2: Hayat kurtarmak kolay mı?
1: İyi ama sen 2 sene okudun.
2: Ne olmuş okumuşsam? Dondururum.
1: Hayır olmaz abla ya.
2: Sen oku.
1: Sen oku.
2: Sen oku.
4: Sen oku. Sen de oku. Çünkü birini seçmek, diğerlerinden vazgeçmek. Her yıl binlerce üniversite öğrencisi kazandığı üniversiteyi bırakmak zorunda kalıyor. Gelin el ele verelim. Gençlerimiz kazandığı üniversiteyi kaybetmesin.

Ogień jestem ratowa, swietom gradowa. Nek

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı. Adüy FM Radyo Dergisi. There's so much I feel. Is it just getting wasted?

sigara bağımlılığı aynen alkol gibi, uyuşturucu gibi bir bağımlılıktır. Sigarayı iradesi olan her insan bırakamadığından, bağımlılığını sadece iradeyle açıklamak mümkün değildir. Siz de kendi irademle bırakamıyorum, profesyonel destek almak istiyorum, sigarayı bırakmakta geç bile kaldım, eşim, ailem de çok istiyor diyorsanız, 171 sigara bırakma hattını arayıp, randevunuzu alıp, Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bıraktırma Polikliniğine başvurabilirsiniz. Adıyaman Üniversitesi olarak bağımlılıkla mücadele programlarını destekliyoruz. Sigarayı bırak, hayatı bırakma.